0: Australia, tim kuda hitam di grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansa.
1: İzleyeceğimiz zaman yaklaştı. Uzun zamandır izlemiyorduk gerçekten. O yüzden
2: Türkiye kembali beragam.